0: hayal ettiği...
1: Azıcık da Bollywood!
0: Azıcık efendim! Murnumun...
1: Lain daripada...